0: yakışıkla. Yakışan sen ki de yabarsan seni tacınla.
1: Bak
0: abi. Güzel kızı sevdim.